Bu kişiler aldırıp denip, addi halda aşkazını bir aram buluş dep muamil kılıdı. Ama kesellik alametleri kayıt görülse, onun kayında aşkazın kızıl üngeçten tedir geniş keseli buluşu mümkün. Ösmeyliği koyuvasa, eğer akıvette kelip çıkışı mümkün. Aşkazan kızıl üngeçten tedir geniş degen neme? Payda kılgıdı sebep kaysılı? Kanda kılganda elmeyi davalıqılı buludu. Aşkazan kızıl üngeçten tedir genişten tipik ibadırları, açık su yeniş, meyde yetişiş. 72 yaşlık su əbəndinin açık su yandırıp, köğünlü elişi vatqınığa netçe ayı bolğan bolsa mı, dəsləbdə anç pərva qılıp ketmegen. Aşkazan üçeyi aynıkədə təkşürtgen de, andın məsilinin adetki aşkazan bir aram buluş əməslikini bayqıgan. Doktorunun tonuşturuşça, aşkazan kızıl üngeçtin tədirgenişinin ən tipik ibadisi, aşkazandaki maddalar kızıl üngeç, hatta eğiz boşluğu yönelişiyle karab. Qayt-qayti yenip, ademni açıq su yangandak, meydisi yetişkandak es kaldırdıkken. Nemişka aşkazandaki nərsler üstüge karab akıdu? Muhimi aşkazan bilen kızıl üngeçinin tutaşkan cahiriki aşkazan kiriş eğizi bulup, o xuddi bir taq yönelişlik klapan qoxşaydı. Yemeklik aşqazanğa kirgenden keyin vaqtı da etib etiş kerek. Eğer aşqazan kiriş iğizi boşap ketse, klapan küştin qilib aşqazandaki maddalar qayta yuqoriga tətirgenişi mümkin. Vaqt uzargan siri qızıl öngeç asallığı diqlanadı. Jonghua tibbi pallar jamiyeti Azim kılıç aynikide tekşürüş şöbü cemiyeti, aşkazan kızıl öngeçten tədir geniş keserliki hemkarlık grupısının başlıqı sümmeydoğun mundaq dedi. Uzaq müddet tekrar ğıdıqlaş asıda kızıl öngeç neyitistan kısmen orundaki işillik pärde şelveriş, yara, kanaş qatarlıq keserlik alametler görüldü. İğir bolğanda kızıl öngeç tarayışını keltürüp çıkırdı. Eğer kesellik ehvali uzunğu sozulup saqayımızda rakı özgürüşünü keltürüp çıkırdı. Açık su yeniş, meyde yetişiş bazı da görülse kesellik buluşu natayın. Lekin bir mezgil işçide qayt-qayt görülse hatta tamak yiyiş, uxlaş ve normal turmuşka təsir etken bolsa, vaxtı da doktorga görünüp, səbəbini aydınlaştırış gerek. Bunundan başqa, doktorunun körsütçe, bəzi aşqazan, kızıl öngeçtin tətir yangan bimarlarda töz sönkünün arqısı ağırış, üstünki korsak kısmı bir aram buluş, kekiriş, korsak köpüş qatarlıq tipik bulmağan kesellik alametleri görülədikən. Bunu başqa kesellikler'den pərqləndiriş gerekken. Aşkazan kızıl öngeçtin tətir geniş nemiş üçün qayt-qayt qozğuludu? Azalarının iqtidarının normalsızlıqıdın başqa, tövendiki adetlerinin həmmisi aşkazan kızıl öngeçtin tətir genişqa səbəb buludu. Səmirib eğirliği eşip getiş, tamaka çekiş, araq içiş, qəhvə, qiyniq çay, karbonik kesatalıq içimliklerini köp içiş, yemek içmək, əmgək qılış və dəm eliş tərtibsiz buluş. Yalluq qaytırıp ağırıq toq tutuş doğrusu. Aspirin qatarlıq setroid türüge kirmeydiğen yalluq qaytırış doğrularını içiş qatarlıqla. Eğer açıq su yeniş, meyde yetişiş qatarlıq alametler görülgen bolsa, qandaq tedbirlerini qolunuş gerek. Mütəxəssislər doktorunun görsətmesi bu yece doğru içkendin başqa yana tamaka araq taşlaşqa diqqət qilish. Tamakni bek toyup yemeslik. Tamaqdan keyinki 3 saat içində yatmaslıq təklifini verdi. Tətir yeniş eğir bolğan bemarlar uxluğanda yastıqni 30 gradus egiz götürüp, keçidə tətir yenişni azayısı buludu. Aşqazan kızıl öngeçtin tətir yenişni qandaq davalayımız? 70 nəticə yaşlıq şü əpəndi, 20 nəticə yaş vaxtıdıla aşqazan kesiligə giriptar bolğan bulub, köp yıl qayt-qayt qozğalğan. Keyin kesellik alameti bargan sıra eğirlaşkan. Hatta roşan halda açıq su yeniş ve köygendek sezim payda bolgan. Tekşürüş arqılıq onun da aşqazan kızıl öngeçtin tətir yeniş bar bulupla kalmay, yana dəsləbki aşqazan raki tekşürüp çıqılgan. 2023 yılı o içki boşluq aynikide mikro zahimlik davalaşını qobul qılıp, yakında doktor xanığa berip qayt tekşürtgen. Doktorunun tonuşturuşça, aşkazan kızıl öngeçtin tətir yenişini davalaş adette asasi tedbirlerden başlanıdıkken.

0: Bu yemek, içmek ve turmuş usulünü tengşeşini öz içi kalırken, eğer kesellik alametleri yeneni mevcut bulsa, kesellik ehvalıga asasen doğru bilen davalaş gerekken. Fakat bir kısım ölçemlik davalaş arkalık yanıla kontrol kılış yakşı bulmağın bimarlarla içki boşluk aynıki katarlık davalaş usullarını yanımı ilgirlegen halda bahalaşka ihtiyaçlık bulurken. Hazır aşkazan kızıl öngeçten tətri yenişini, içki boşluk aynıki arkalık davalaş katarlık yeni teknikler özlüksüz terakki kılıvadıdı. Lekin davalaş usulü kanç köp bolsa, şünçü yakşı bolay vermeydi. Muhimi yanıla ölçemlik diagnoz koyuş ve maskeliş ispatı buluş gerek. Mutaxassislarning bildirishicha, o'xshash bo'lmagan davolash usulining unumi, bexatarligi va mashg'ulot tartibini yanimu aydinlashtirgandala, andin texnik ko'p bemorlarni yangi texnikadan haqiqiy nabga erishtirgili bo'ladi ekan.
1: Anglab atqınanlar Şinjan radio televiziya stansiyasining tan saqlığı zor baylıq programmasi.
2: Bu programmani Şinjan radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sağlamlıq komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sağlamlıqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sağlamlıqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'lig'i zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sağlamlıq komiteti bilan birlikda sağlamlıqni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
3: Amda anlaydığınızla Şinjan radio televiziya stansiyasının men ve mening vatanım Cumhuriyet unutmaydı alohida sahibisi.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sahibimizde Jungo Sun'i hemrah atısı Sun Jiadong'la tanıştırmız. Sun Jiadong 1929-yılı 4-cü ayda Liao'ning Vafang diyende doğulgan. 1951-yılı Sovet İttifakı'nın Jukovski kuruluş şöyeniğe okuşka evetilgen. 1958-yılı Sovet İttifakı Stalin altın medalığı erişip, okuş bitküzüp vatenge kaytıp gelip, Dövlet Mudabiyye Ministerliği 5-ci tətqiqat ornağı taksım kılınıp, başkurulduğun bomba tətqiq kılıp, yasaş kizmeti bilen şüğullanğın. 1967-yılı Çen Şöysin özü ismini atap vazifi tapşırgan. 38 yaşlıq Sun Jiadong, Jungo'nun tunji yarışarı Sun'i hemrahi, Dongfang Hong 1-ci numarının texnika baş mesulü bolğan. Material dese material yok, tecrübe dese tecrübe yok, mutaxassis dese mutaxassis yok. Qiyin ahvalda o kollektivga yetekçilik kılıp, çıqalaydıgan, tutalaydıgan, eniq anglayalaydıgan, körelaydıgan buluştan ibaret texniki nişanını bekitti. 1970-yılı Dongfang Hong 1-ci numar muvaffaqiyetlik koyup berildi. Sun Jiadong xizmetdaşları bilen avtomobilge oldurup, udul Tiananmen'ge barğanda o yer adam deñizge aylanğan edi. Jungo öz aldığan tetkik kılıp yasap çıkan 100 adam uçkosunun 34-ge Sun Jiadong texniki mesuli, baş lahiyeli güçü, yaki kuruluş baş lahiyeli güçüsü bolğan bolup, umumi sanının 3'ten 1 kısmını egilegen edi. O tonji qaytma Sun'i hemrah, tonji xəbərləşiş Sun'i hemrahi, beydov yol başlaş Sun'i hemrahi, ayını təkşürüş ırlıq bilən zimlisigi alğan, şundaqla mükemmel bolğan süpət başqırı sistemisi bərpa qılğan. 2004-cü ili 75 yaşlıq Sun Jiadong yana bir qetim jangı atlanıp, ayını təkşürüş kuruluşunun, ayını təkşürüş kuruluşunun baş lahiyeli güçüsü bolğan. 2007-ci ili Chang'e 1-ci numar muvaffaqiyetlik alda, ayını aylanğanda o тәнтәні қылып атқан кішілер топы арысыдың үн-түнсіз еніп чықып, қолияғылықы білән көз чаныққадыки яшын.

0: Bu 200 min ahalının bir yıl turmuşta işiltidigan su miqdarıga barabar. Baskını su bir taraf kılıngandan keyin yukarı süpatte tekrar paydalanışını amalga aşırışının açkışı su terkibideki toz ve aralaş maddını çıkarıp etiş. Ganjwampo iqtisod texnika taraqqiyot rayoni baskini suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turida parlantirish, kristallashtirish qatorliq texnikalar orqali baskini suvidan kuniga 100 tonna sifatli sanoat tuzi ishlab chiqarilib, sanoat ishlab chiqarishi bevosita ta'minlanadi. Turiga AI suv ishlari raqamli boshqarish supsi yondashtirilib, suv boyligini tejablik boshqarish tizginlashga raqam fan texnikasining quvvati qo'shildi. Ganjwampo iqtisod texnik taraqqiyot rayoni baskini suvni pokiz suvga, keraksiz tuzni boyliqqa aylantirish bilan bir vaqtda sanoatdan chiqqan karbon tet oksidni yig'ilib, soplashtirib, neft qudug'iga kirgizib, neft haydab, ham bulg'imini azaytdi, ham mahsulotni oshirishga kuch qo'shdi. Qishda baskini suvning issiqligidan foydalanib, par berib, tannarixni gaz yoqilg'i qilib par berganga qaraganda 41% tavallatdi. Yazda soğutışkı işletti. Bağçı rayonunun yeşillaştırış ameliyeti köp tarafından önüm berip, Şinjan'daki sanat rayonlarının yeşil akıl, tücüplik terakki kılışını örnek algılı bulunduğun ülgeyi iki kıldı. Ürümçi Ganjwampo İqtisat Teknik Terakkiyat Rayonu Pan Teknikide Yenlik Yaratış ve Kasp Terakkiyat Merkezinin muavin müdiri Yang Shin bunularını bildirdi. Nöl karbonlik bog'cha rayonini barpo qilish ustida sijil cho'nqir izdinib, xatarlik buyum, tashlanduqlarni yig'ilib, boyliqqa aylantirib foydalanish, shamol generatori qanoti yig'ilish qatorliq yeshil aylanma turi qurilishiga turtki bo'lib, aylanma iqtisod kasb sistemasini uzluksiz mukammallashtiramiz. Navbatda Shinjongda davlat darajalik yeshil sanoat rayonidan 9-i qurildi. Ganjwampo iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Korla, Shanghu, Charchi, yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Shixanza iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Tunji turkum davlat darajalik nol karbonlik bog'cha rayoni tizimligiga kirdi. Tipni yeshil tovan karbonlik qilib o'zgartish hozir butun Shinjongdagi sanoat rayonlarida umumizlik boshlandi. Jimsar nahiyasi Shimoliy Santay aylanma iqtisod sanoat rayonidagi Shinjong Juyhong muhit asrash fan texnikasi cheklik shirkati mablag' selib qurgan keraksiz suyuqlikni bartaraf qilish liniyasida yaqinda sinoq tariqasida ishlab chiqarish o'ngishliq amalga oshdi. To'g'ri umumizlik ishlab chiqarish iqtidoriga yetgandan keyin yilda etilen glikol Botel alkohol qatarlıq 6 turdiki 150 min tonna organik keraksiz suyuqlıq, şundaqla sinik, mis, nikel, platina, palladi qatarlıq 7 turdiki 30 min tonna keraksiz katalizator ziyansızlandırıp bir taraf qılınıdı. Shinjong Juyhong muhit asrash pan texnikasi cheklik şirketinin icraiya müdiri Yang Zijiang mundaq dedi. Keyinchə organik keraksiz suyuqlıqni bir tərəf qilish liniyasını toliq yürüştürüb, küllük bir tərəf qilish iqtidarımızni 400 tonnığa yetkizib, sanayət taşlanduqını süpətlik baylıqqa aylandırıb, aylanma, təkrar paydalanışını əməlgə aşırımız. Shinjong bulğınışını axırqı uçta tüzəşini karbonlı mənbədin tizginləşki özgərtib, sanayətinin tipini yeşilgi özgərtib, dərəcəsini sıcıl aşırdı. Yeşil tokni bevosita yetkizish turlarida shamol yorug'lik volt tokini bevosita ulab ishlab chiqarishni manbadini yeshillashtirdi. Sanoat qattiq tashlanduqi, keraksiz suyuqlik, keraksiz gazdan aylanma takror foydalanib, bulg'imini pasib azaytishni karbonni tashabbuskorlik bilan tavallatishga o'zgartdi. Bepoyon Shinjong tuprog'ida Shinjongdagi sanoat rayonlari ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yeshil tovan karbonlik bo'lish yo'lida yuqori sifatli taraqqiyotda yangi qadam tashildi.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Abdonim rayonidagi joylar kuzli qurilish qilishning oltin mezgilini chang tutib, sur'atni tezlatib, sifatga kafolatli qilib, ishni puxta qilishda qurilish ritmi bilan turlarning boldir bitib, boldir ishga kirish turilishiga butun kuch bilan turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyot uchun kuchli quvvat to'pladi. Yaqinda davlat elektr tori Shinyuan Shinjong

0: ішкі кесәлікләр бөлімінің докторы Люйдзе мұндақтыры. Yetkizish, yardam berish, yetaklash orqaliq bo'limning davolash saviyasi umumizlik o'sdi. Kasallar boshqa joyga bormayla 3A darajalik doktorxonaning diagnoz qo'yish, davolash saviyasidan bahramand bo'la oladi. Shixanzi shaharlik xalq qurultayi vakillarining taklifi bo'yicha 2025 yili Shixanza bo'z yer o'zlashtirish rayoni 120 o'rinlashtirish supsini birlik keltirib ishlatib, Shinjangdagi Bintan bilan yerlik birlashgan Tunji aviatsiya davolash qutqizish turini bitirdi. 2025 yildan buyon Shimoliy Shinjangda aviatsiya davolash vazifasini 186 soat jami 28 qitim tamomladi. Shixanzi shaharlik xalq qurultayining vakili Shixanzi Dashu qarmiqidagi birinchi doktorxonaning muavin boshlig'i Wang Li tanishtirib mundaq dedi. Bo'shliq orliqi, davolash apparati, davolash boyligi taqsimlanishining o'xshamasligiga asosan kasallarga eng yaxshi davolash, qutqizish apparati barpo qilib berdik. Madaniyat bilan sayohatchilikni yug'urishmi o'xshashli tezlatildi. Shixanza Manas Chong Ko'rikida qatnash boshlanib, ikki joydagi qizil sayliga va tabiiy manzaralar tutashtirildi. Manas nahiyalik qalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudiri Nazarbek Qasin mundaq dedi. Birlikda bir qism faoliyatlarni o'tkazib, Manas Shixanza ara berib kelib sayohat qildiganlarni borgan seri ko'paytdi.
1: Stansmis muxbiri Liu Kai xabar qildi. 2026 yıllık Abdonum rayon Sehiyat Sağlamlıq Sistemisinin doğru yerlik ambulator yesi maharet musabıqısı yakında ürümçede ötküzüldü. Bu qitimki musabıqda Abdonum rayonniki 14 vilayet oblast şehir ve Abdonum rayonluq Sehiyat Sağlamlıq Komitetiq bevasit qarashlıq bevasit baş kurulduğun davalış apparatlarını toluq qaplash işqaşırıldı. Jami 175 doktorxona 417 dorigar musobaqaga qatnashdi. Musobaqada universal yeziqchi imtihon, misolni amaliyotdan o'tkazish, zeyn sinash musobaqasidan iborat 3 shalqi ta'sis qilinib, mazmuni so'zilma kasalliklarni boshqarish, uyushqa qarshi davolash, ziqqi kasalligiga to'g'ri ishlatish, o'sma kasalliklari dorigarlik qatorliq kasbiy yo'nalishni o'z ichiga oldi. Musabıqıya qatnaşqın mayırlar naq meydanda kesellik misallarını təhlil qilib, doğru şiltiş məsilisini barmı bir təkşürüb, doğru şiltişki yitəkçilik qiliş layihəsini tüzüb çıxdı. Doğrugərlərinin kelinikilik hökum qiliş, ciddişlərini bir tərəb qiliş və dəlcaydı mülazimət qiliş iqtidari hər tərəblimi bahalandı. Musabıqıya qatnaşqın mahir, Qarmay Şəhərlik Mərkəzi Doktorxana doğrugərlik bölümünün məsul doğrugəri və çiqı bundaq dedi. Doğrugarlik ambulatoru yesiga aloqador ko'rsatmalarni sistemli takror qilib, misollarni tahlil qilishning to'liq tartibini qayta tahlil qilib, uchur to'plash, doğru ishlatishni baholash, qayta tartibga solish, tarbiyalash va izlab yo'qlashning umumiy fikri yo'lini nuqtaliq mashq qildim. Kasallarni umumiy yuzlik baholashda faqat doğrulini asos qilmay, balki bo'ysunishchanlikning o'zaro ta'siri va izlab yo'qlash boshqurishga tehmi ahamiyat beraman. Bu xil umumiy tafakkurni doğrugarlik ambulatoriyasiga elib berib, kasallarning doğrini to'g'ri ishlatishi, bexatar ishlatishiga yordam beraman. Doğrugarlik mulozimati davolash, sog'liqni saqlash mulozimat sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, kasalliklarning oldini olish, davolash, salomatlikni asliga keltirishning butun jarayoniga singdiriladi. Bu yil doğrugarlik mulozimati tunji qitim davlat darajali kasbiy mahorat musobaqasi tartibiga kirgizildi. Abdonum rayonluq Sehiyat Sağlamlıq Komiteti doğru siyosiy va asosiy doğru tuzumi boshqarmasining boshlig'i Wu Fabao Shinjangdagi asosiy qatlam doğrugarlarining iqtidori tekshi bo'lmaslik, doğrugarlik ambulatoriyasi qurilishining boshlanishi bir qadar keyin bo'lishdek ahvoli qarta, bu qitimki musobaqa doğrugarlarning so'zilma kasalliklarni boshqarish, doğru ishlatish tarbiyasi, doğrularni qayta tartibga solish, yakkalda doğru ishlatish taklifi berish qatorliq jihatlardagi iqtidorni unumli o'stirdiganligini bildirib mundoq dedi. Musobaqadagi munavvar misollar, o'lchamlik so'zlashish texnikasi, bir taraf qilish tartibini umumlashtirishga bo'lgan mulozimat qilibiga aylantirib, Abdonum rayonining doğrugarlik ambulatoriyasi, retsept tekshirib bekitish, doğru ishlatish tarbiyasi qatorliq kasblarni mas qadamda qiliplashtirishga turtki bo'lamiz. Doğrugerlik

0: Latur yasının mülazimət ölçümü, bəsbət kontrollüqünü bahalaş mexanizmini mükemmelleştirişini tezletip, doğrugerlik ambulator yasını davalış aparatlarının ambulator yasını bir tutaş başkuruş dairesine kırgızış təlpini əməliyleştirip, doğrugerini iş orunu boyuç tərbiyyeleşini sicil alğı sürüp, ammini yıqın ətrapla kəsbi doğrugerlik mülazimətlidin bəhrimən qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Abdınım rayonundaki caylar yakından bayan Kıskışpaka, Cenubi Amerika, Ahprav, Raki, Katarlık su mahsulatlarını köple pazarı silip, her millet ammasının tamak üstelini beyitti. Altın köz pesilde Köktokay nahiyesi Şö Yüyen su mahsulatları bakımcılık kesbi kooperatifinin bakımcılık bazısı da Kıskışpaka bakıcılar kemine eydep kölçekke düşüp, gündelik velik tutuş meşgulatını başladı. Suyi süzük, kırgıqı yeşil, bakımcılık kölçükü boyda hizmetçiler kıskışbakı kapaslarını tertiplik uğurlaştırıp, toru yeyip, kıskışbakı yığıp, ayırıp sevetki kaçılavat attı. Kasırıqı kök, korsıqı ak, hayati küçü dolup taşıqan kıskışbakılar arka arkadan sudan çıktı. Bu kıskışbakılar birbirinden yoğan bulup, yetileşi kişini kuşalıqı attı. Şöy Yüyen Su Mahsulatları Bakımcılık Kəsbi Kooperatifinin Kengash Başlıqı Li Banyao muhbirga bu yeni kıskışpaqlarını süni usulda inçki tallap dərecige ayırgandan keyin soğuk zancirlik hava transporti ve Kəsbi Əşya Obrotu arqılıq tez bolganda 48 saatte memleketin her qaysı çaylarga bivasti yetkizip boldıqalıqını eytip mındaqtıdı. Leonin kıskışpaqısını asas kılımız. Leonin kıskışbaqısının şakal taşlış tez, baldur bazarğı selinudu. Bu yıl bazarğa 20 tonna kıskışbaqı seleştim ölçü arılduk. Bu yıl kıskışbaqı məhsulati aldıngı 2 yıldikiden köp boldi. Seyrek, ahları tok, danısı bulturkıdın yoğan, hazır təminləş ehtiyacını kandıralmay vatudu. Ürüm çəhirdiki Şöyisi Leijing Yezgilik Kəsbi Kooperatifi da 48 aylanma su bakımcılık kölçüki rətlik tızılgan bulup, kök renglik Cənubi Amerika Ahpravraki suda bəhuzur üzvat attı. İşçiler Pravraki tutuşbilen aldıraş bulup, şu caydaki bazarğı seleşki tayarlı kılvat attı. Kooperatifinin zavut başlıqı Shi Tongwei muhbirgimında axtırı. Her danesi 25 gramdan aşıdı. Tunci Türküm rak mahsulatının 10 tonlu bolışım ölçerlendi. Mek nahiyesinin bazar cemi bazırdaki Avustralya tatlı su rakı bakımcılık bazısı da bazının mesuli Wu Zhiyou işçilerinin tor haltılarını tartışığı komandalı kılvat attı. Tor tartılışı bilen tan Avustralya tatlı su rakımı su yüzügele ilip çıktı. Kökeş renglik posti kuyaş nurda adetin taşkırı parkırak hem çınkı örün etti. Wu Zhiyou növete setişinin avat mezgilini kütü alğalıqı. Tarkak heridarlar ve ticaretçiler bəs-bəsdi zakas şürvatkalıqını eğitip ındaqtıdı. Bu yıl 160 mol kölemdeki kölçekke 500 mın tal longşa kumçıqı salgan. 8 tonna etrapı da məhsulat elişini mölçerliq. Hazır künige bazarga 2-300 kilogram etrapı da mal silvatımız.
0: Emdi kısqı xəbərlər anlatımız. 2026 yıllık Cungu Medeniyet Sayahat Danlıq Şehirleri Velsbet Minip Seyli Sayahat Kılıç Paliyeti, Şincan Bay Bekit Paliyeti, hem de 2. Növbetli Kızıl Velsbet Musabıqsi 9. ayının 26-27 günleri Bay'da ötközülüp 300 nartuq mahirini katnışışı gelip kıldı.
1: 2026 yıllık Sanji Oblasti Mezilik Tağımları Medeniyet Sayahat Bayramı yakında başlandı. Bu paliyetke özgücü mezilik tağımlar, yezigilik has məhsulatları, gayri maddi medeniyet mirası körgezmisi, medeniyet icadiyetini sınaş bir gevdeleştirilip, mezilik tağımlar, medeniyet sayahatçılıkının çonkur yoğurluşuğu türtkü bulundu.
0: Şincan Tiyelay Xiangyu Yemeklik Çeklik Mesuliyi Şirketi yığında Şangan Alaydı Memuri Rayonu Yemeklik Mohi Tazlıqi Mekkemisinin tizim gilip tek şürüştün ötüp, Şangan'ı təmilleydiğen tonutluğun yeni kalı göçü işlep çıkırışını tizim kaldırı salahiyetliği muhabbaqiyyatı gerişti. Bu, Şincan'daki kalı göçü kar kaldırının tuncuk etdiğin bu salahiyetki erişişi. Bunun bilen Şincan'ın əla süpətlik toğınatılığının yeni kalı göşi Şangan bazırıqı beybas kırışta icazet yolu xeytliği erişti.
1: Әмде Аптыным райондегі 16

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Odikerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda xalqni va amgakni unutmagan shinjilan bilan tanishimiz.
1: Men va mening vatanim Tian Shahar xonlarni qurdi. Keyin yana muhit qo'g'dash chaqirqig'i ovoz qo'shib, bulg'imi qo'yib berilgan korxonalarni taqab, qizil sayohat va o'zgichi kasblarni o'zgartib taraqqiy qildirdi. 2020 yili 6 ayının 28 günü Shenzhen Sanxi ülkesi Changzhi şehrinde 91 yaşında vafat oldu. O ilgiri halk kurultayı vekili bolgan ekenmiz, halkı vakaleten sözleşimiz, halkı vakaleten işkilişimiz gerek degen idi.
0: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Xinjiang Radio Televiziya Stansının Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

Sevimli radyo anlayıcı dostlar, Şinjan'ın radyo televiziya stansının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedik. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Yaqında Huajong Pan Texnika Daşöyning Tongji Tibbi Şöyani Qarmıqidiki Şiyexi Doktorxanasının Sayyara Davalash Kollektibi Aqsu Ulayitiga kelip 23 günlük Sayyara Davalash boyunca yardım beriş yolash xizmetini başladı. Davalash Kollektibi Uçtırpan, Onsu, Aqsu, Toqsu, Şayar Qatarlıq 5 nahiye şehirde haksız diagnoz koyuş, davalaş, kesalxana tekşürüşke yetekçilik kılış, operasiyada ülgü körstüş, ilmi terbiyeleş qatarlıq yürüşlük faaliyetlerini kanat yaydırıp, ela sipetlik davalaş baylıqının sığımını genaytip, tövengi yüzlendirüşke türtkü bulup, her millet ammasına nebiyet közdi. Bu qitimki davalash kollektibinin tunca türkümdeki 13 mutaxassisi balalari kesellikleri bölümü, toğut bölümü, nervi içki kesellikleri bölümü, yürek kan tumor içki kesellikleri bölümü, nefes yoli içki kesellikleri bölümü, sönek kesellikleri bölümü qatarlıq köpligen pen bölümlerini qapladı. Bu Şeyhi Doktorxanasının 2024 yılı, 2025 yılı Bortala Mongol Abdonom Oblastığı berip Sayyara Davalaş Mulazımetini kanatı yedirgan dengeyin, yani bir qitim Dövlet Davalaş Kollektibi salahiyeti bilen Şinjanga kelip yardım beriş, yöleş elip berişe hesaplanadı. Mutaxassislar kollektibi ilgiri keyin bulup, Uçtırpan nahiyesi ve Onsu nahiyesige berip, yezi kentlerge çöküp, halk turmuşiga yakınlaşıp, kesel görüş öyeni nahiye pasırdaki doktorxanalardan yezi bazar kentlerge köçürüp geldi. 2026 yılı Dövlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlet Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerlikini Başkuruş İdarisi birlikte yeni bir nöbetlik Dövlet Davalaş Kollektibinin Sayyara Davalaş Hizmetini yolga koydu. Wuhan Şeyhi Doktorxanası Aqsuğa berip, xalqqa qolaylıq diagnoz qoyuş bilen iqtidar orqalıq küç qoşuşdan ibaret qoş yönlüşlük küçəşdə çıngtırıp, həm davalaş mulazimetini ammının işik aldığı çeyət küzüp, həm ilgar diagnoz qoyuş davalaş ideyasi və əməli qollunuladığan texnikini asasi qatlamının birinci sipidə qaldırıp, Cənubi Şinjanın davalaş saqlıq saqlaş torunun asasini sicil puxtaladı.

Jonga Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonga Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaklığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı

0: قتل تراقياتني حقيقي إلغر سرائلي.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdügeyirim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu.

0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. كىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Tıprak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki mezmurlarda anlayış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezgendilerki nazar sahibimizde Çöçek şehrinin özgüce terikçiliği mol meyve berip kirimini aşırıp beyişki yol açtı degen mezmurlarını dekdinlarga sunumuz.
0: Kaltıs peyiş mahirleri sahibimizde Bortala Şehri Çindil Bazırı Şaburtak Kent Parti Ayaçikistan Şudisi Nur Mehmet Haşim Koy Arklık Kent Ahalarını inak güzel yurt makanını ortak kurup çıkışkı ilhamlandır dediğin mezmun deyiktiğinleri buludu.
1: Yezi iyilikki yezi dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde 2030 yılı barğanda devletimizde dehkançılık ziraatlarını teriş, yığışni universal maşınlaştırış nisbeti 80%'dan aşıdu Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçuran. Programı Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abonçlar terminalda maskademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgıl buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Uşdak en yakşı təmi ve mol, tala, köpkül, mikro, ilmit, qatarlıq, uzuqluq, əbzəlikigi tayınıb, hazır bazardaki alqışqı erişkən sağlam yeməklik materialıqa aylınıb, bazar qızğınlıqı ve iqtisadi ünümün sizil açdı. Mol usul eylinğan bebek kabusu terikçilerden yakşı usul iliş imkaniyetigi iyi qılıblı qalmay, yana yezi kentlerdeki bekar turgan emge küşlerini callandırıp, etraptaki amini işik aldıdılı işgı oruluşup, kırımlı aşırış yolu bilen təminləb, kent ahalarının ortak bir işiga türkü buludugan altın motorga aylandı.
1: İşlemçi, sizcen hoşal halda mundaq dedi. İşik aldıdaki kavalıqta işlep, könüge 200 yöndan artıq pul tepip, hem o ailemdekilerin halıdan haber elip, hem kerimimni muqim aşırıp, nahayti xatırcam buldum. Kolaylık his kıldım. Özgüce terikçilik kəsbinin coş orup ravajlanışı kent ahalılarını yakın etrapta işlemçilik kılış, öz cayda kerimini aşırış imkaniyetigi ege kılıp, her millet ammasının erişiş duygusu ve bəxt duygusunu hakiki östürdü.
0: Kəsblerin gülünüşü yezi kentlerini güllendirişinin muhim asası. Yakın kıyılardan bu yan Abdura Yezisi mevkinin kün nuru yeterlik, tıpırkı munbet buluş katarlık, özgücü yezgilik, baylık, evzellikigi koyup, kesip kurulmasını sicil el alıştırıp, tenşep, enevi nukul terikçilik endisini özgertip, özgüce yezi iyilikki, musabıkı yolunu kemelleştirip, enevi yezi iyilikinin el asupetlik, yukur ünümlük, özgücü buluşku karıp tip özgertişigi türkü bulup, yezken kesiplerinin süptünü öztürüp ünümünü aşırış, dihkan ailelerinin kırımını mokum aşırışını puhtı terek bilen təminledi.
1: Özgeçen terikçilik kesbinin tereqiyatını alğı sılcetiş davamıda, Abdira Yesi Baş Abdirak Gərbi kentti, Karxana Quşılğan Dehqan Ailesi Həmkarlıq Tereqiyat Endisini yenilik yartıp yolu koyup, bütün zancirlik, her tərəpləmə kesb kapalıt sistemisini bərpa qıldı. Həmkarlaşkan karxanalar əla süpətlik mayısı yetiştiriş, ilmi etis pərbişi qatarlıq, kəsbi texnika yetəkçiliki bilən bütün cəriyallıq təminləb, kavının süpəti və husuluğa mənbədən kapalətlik qaldı. Şunun bilən billə, tövən çəkkə kapalətlik qılıb, setibiliş, zagazi imzalıb, setiş yollarını aldın bekitib, terikçilik paydasını muqimlaşdırıb, yezi iyilik məhsulatlarını setişdiki ən axırqı 1 kilometrini ravallaşdırıb, dehqanlarının xatırcam teriş, xatırcam yığış, setişdən qəm qılmaslıqını həqiqi işqa aşırıb, mol hosul elişqa, həm mol hosul yığışqa həqiqi kapalətlik qaldı.
0: 5 yıllık terikçilik tecrübesi iyi terikçi Zhao Yanfang bu yıl başlamcı bulup kent ahalları bilen birlikte 200 modun artık yerge bebek kabısı terigan bulup ela tabii şarait ve kesbi yezgilik texniki yetekçiliğe tayınıp kabılar kişinin kuşalık kılıkdak üzüp köplep mevlep süpüte yakışlandı.
1: İmasını hemen yerde uçurat kılıp oludu. Kent partiya yeçekisi Hakiki turda ama birer işki yolukkanda izleşni halaydıgan, birer işki yolukkanda tayınıdıgan müstehkem tayançıqa aylandı.
0: Şaburta kentide kala koy bakımçılık asas kılıngan bu olsun mu? Lekin her kaysisi öz aldığı ticaret kılgaçka fikir almaştırış kemçiliydi. 2024 yılı Nur Mehmet kent ahalarının daim veşin topu da özleri teyirliğen özgeçi mezlik tamlarını hem bəhirlaydıqalıqı dikkat kıldı. Hoşunlar arasındaki ağırlıkını yakınlaştırış, kent ahalarının hissiyatını çoğunlaştırış için o kent işki komitetini yitekləb, köşme şekildeki özgüç faaliyet bir koy kent ahalar künini yığılık yaratıp planladı. Meydanlı kent ahalar komiteti korosi, koçu yolu bakmıçılık bazı Katarlı orlarla nöbet bilen təsis kıldı. Faaliyette alaydı mukapatka bir koy verildi.
1: Paaliyet nəx meydanı işki çoğun rayonuna ayrılgan bulup, bir tərəbdə məzlilik taamlardan ortak bəhirləniş rayonu bar idi. Lazınanın məzlilik pürüqi kocalarını bir aldı. Pijildab, yeğe iqib durgan məzlilik kavab, kent ahalılarını qədimini toxtutup tetip görüşke çəlib qaldı. Yurttaşlar özləri təyarlıqan qormalarını elib gelib, öz ara bahalab, tamak etiş, Kalı koy bekiş maharatı doğrusu da fikir almıştırdı. Yani bir tarafta halkı kolaylık bazarı tesis kılınıp, kolu hüner boyumları, kündülük uşak davarlarının hemisi tel kılındı. Kent ahalıları çöğürdüş buldurup, külkü çakçak kılışıp paranlaştı. faoliyatga qatnashadiganlar ko'p bo'lish.

0: Şunundan itibaren bu isim Wang Guizhen'ga bir ömür hemrah buldu.
1: 60 neçe yılda kimnin ailesinde kıyıncılık bulsa, o şu aileyi hatırladı. O ilgili kim bulup 300'ge yakın yaşanan kişi ve üyede kalan balının aldığını haksız haber aldı. Uzak müddet 16 yıl yaşanan kişi ve meyipki yardım verdi, yöledi. Bunun için de 7 iyi çaksız yaşanan kişi onun aldığını haber ilişkilen ömrünün ahırkı yıllarını hatırcam ötküzdü. 2010 yılı koşnisi Çin Diyan'ın erinin menisiyle tuyuksuz kan çüşüp uzun mezgil oran tutup yitip kaldı. Wang Guizhen her günü 6 kilometre yol yürüp onun üyüge berip, sık lağben itip berip onun bilen mondaştı. Bugün günde Çin Diyan pidayları mulazmet etiritinin muavin etirat başlığı boldı.
0: Onun törtkisi de Altunxan pidayları mulazmet etirdi bir adamın çın turiştin. Karımı kıda Huar Ana Leifeng Abdumobil etirti kadarlık 174 şöbe etirat tesis kılgan 10 000 kişilik kollektifka aylanıp 200 000'dan artık her millet ammağa nabiyat gözdi. Onun hikayesi Altun Khan namlık kino kılıp, Şinjan çözüsü Altundak kılıp namlık hazırkı zaman tiyatr kılıp işlendi. 2026 yılı 1. ayda Altun Khan Şinjan Uyghur Abdonom Rayonluk Hükümet Hizmet Dokulatı'a kirgizildi. 86 yaşlık Wang Guizhen salametlikim yaxşı, tınıqımla buludikken devamlı işleymen dedi.

Yakında Yezi İgilik Yezi Ministerliği Sanat ve Uçurlaştırış Ministerliği birleşip memleket boyunca Yezi İgilik'in maşınlaştırış terakkiyatının 15. 5 yıllık planını bezip tarkıtıp 15. 5 yıl mezgildeki Yezi İgilik'in maşınlaştırış yukarı süpetlik terakkiyatının umumi talepi, konkret nişani ve noktuluk vazif tedbirlerini aydınlaştırdı. Planda bunda monular oturu koyuldu. 2030 yılı barganda Yezi İgilik'in maşınlaştırıştığın yukarı süpetlik terakkiyatı da körtnerlik netice ünüm kolu keltürülüp, dihkançılık ziraatlarını teriş yığışının universal maşınlaş nispeti 80%'ten aşırıldı. İdirlik Tağlık rayonunda dihkançılık ziraatlarını teriş yığışının universal maşınlaş nispetinin 75%'ten eşi kolu keltürülüp, çarpıcılık su mesulatları bakımçılıkı, yezigilik mesulatlarını deslepki pişiklaştığın maşınlaştırış terakkiyatı tezletildi. Süni aklı iktidar, yeni energiye katarlık, yeni teknika, yeni cabduklar Yezi İgilik'in maşınlaştırı sahası da kent gülemde kolunuldu. Yezi İgilik maşınları meskulatının icrima ilaçkan mulazimet iktidarı zor derecede öztürülüp, Yezi İgilik maşınlarının apetini aldığını iyiliş, apet zihnini azaydış, apetin kutkuzuş iktidarı körünerlik küçeytildi.

Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılıv Şitin Abonçılar Terminalı da maskademde anlatılıdı. Tehimi köp sarkıl mezmunlardan haberdar bulaydıysanız, dikkatiniz Sılıv Şitin Abonçılar Terminalımızda bolsun.

0: Kıdırlık Dostlar programımızın davranıştırımız. Hem de Moğolcu Bekht Naksısı'nın huzurunlağı sonumuz.
1: Çakçımey ola da tağa hala.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor

Yaqında Huajong Pan Texnika Daşöyünün Tongji Tibbi Şöyani Qarmıqıdaki Şeyh Doktorxanasının Sayara Davalaş Kollektibi Aqsu Ulayitiga kelip 23 günlük sayara davalaş boyunca yardım beriş yüleş hizmetini başladı. Davalaş Kollektibi uçtırpan Onsu, Aqsu, Toqsu, Şayar Qatarlıq 5 nahiye şehirde haksız diagnoz koyuş, davalaş, kesalxana tekşürüşke yetekçilik kılış. Operasiyada ülgü körstüş, ilmi terbiyeleş qatarlıq yürüşlük faaliyetlerini kanat yaydırıp, əla sipatlik davalaş baylıqının sığımını genaytıp, tövengi yüzlendirüşke türtkü bulup, her millet ammısına nəbiyet közdi. Bu qeytimki davalaş kollektibinin Tunca Türküm'deki 13 mutaxassisi Balaları Kesellikleri Bölümü, Toğut Bölümü, Nervi İçki Kesellikleri Bölümü, Yürek Kan Tumor İçki Kesellikleri Bölümü, Nefes Yoli İçki Kesellikleri Bölümü, Söngek Kesellikleri Bölümü qatarlıq köpligen pen bölümlerini qapladı. Bu Şeyh Doktorxanasının 2024-cü ili, 2025-cı ili Bortala Mongol Avtonom Oblastığı berip sayyara davalaş mulazimetini qanatı yaydırgandan keyin yana bir qetim Dövlət Davalaş Kollektibi salahiyeti bilen Şinjanga kelip yardım beriş yöleş elip berişi hesaplanadı. Mutaxassislar kollektibi ilgiri keyin bulup Uçtırpan nahiyesi ve Onsu nahiyesige berip yezi kentlerge çöküp xalq turmuşiga yaqinlaşıp kesel görüş öyini nahiye pasırdaki doktorxanalardan yezi bazar kentlerge köçürüp geldi. 2026 yılı Dövlət Sahiye Sağlamlık Komiteti ve Menin Vatanım Tianşan Oğul Kızlarının Dövlət Muhabbeti sahibimizde Çöllükte ihtipaklık cevap kaygısı bütken Cao Cigo bilen tanışımız. Cao Cigo, 11. Türküm'de Hınan'dan Şinjanga yardım berişke gelgen kadır. O 2023 yılı Qomıldan ibaret bu tuprakka kadem koyup, tekşürüp tetkik kılış katırsının tonci betige kan berişten teğimi muhimi kan işleş, şuar toğulğandın kalıp kesin durgen ela dep yazgın edi. Dastipede, Qomılğa kelgende o asasi qatlamğa çoŋqur çökti. O doktorxana, mektep, yezi iygilik bağçı rayonu, zavut sexlerini arlap, ixtisaslıqlarga bolğan ihtiyacını puxta qadimi bilen ölçidi. O Şinjanga yardım beriş mablağıdan 6 milyon 810 min yuanni başlamçılıq bilen maslaştırıp 54 orun Şinjanga jallıq yardım beridigan 1300 qanat yaytırdı. Evirgul rayonunun Yalğız Dərəx kentide Cavcigo Etis Kırı'da zonziyip oltıraddi. O, Cungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Can Şinyo kollektibini maslaştırıp, bu yerde yezi igilik pen tekniksi kiçik oylus kuruşka törtkü boldi. Mutaxassislar kent ahalılarını yetekləp, altın meyve östürgeçke, kent ahalılarının yıllık otur çıkarımı 21 min yuandın eşip 26 min yuangi yetti. Kent partiya yetekçisinin şu

Birisi uçurğallı iki kişiye, Cav bölüm başlıkının elip kelgini, texniki bulmasının kentimizin bəxt şifriyi dedi. Bəzilər onundan, milletler ihtipaqlıqı degen nime, dəb soruğanda, o, üzüm barına astıda ısıl oynavatkan her millet amını görüstüp durup, ihtipaqlıq, balalarının külke avası, kent ahalılarının mol hosoli dedi. 2025 yılı 10 ayda Cavcıgo Abdonum rayon boyunca 9-cı qeytimlik Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatıdaki nəmunəçi şəxs bulup təqdirləndi. O, çöllük, bostanlıqlar arasında çepib yürüp, Xınan, Qumul iki cayının çoğun qurumu həbbetini, salmıqı iğir bolğan Milletler İttifaq

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: ve benim vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sahipimizde Çangcan deryası boyuda iki günde üç adam kutkızgan Şincanlık yigit Yusufcan Habibullah doğrusu da toktulumuz. 2022 yılı 4. ayda Hubi ölkesi Jingzhou şehirge karışlık Jianli şehirdeki Çangcan deryası boyuda su üzüşünü bilmeydigan bir yigit. İki gün içinde Çangcan deryasını sekrep düşüp suğu düşüp ketken 3 kişini kutkuzdi. O del Şincan Hoten vilayeti Karakaş nayasından kelgen Yusufcan Habibullah idi.
1: Şu yılı Yusufcan 26 yaşta bulup Jianli şehirdeki bir sahil etrafında yaymi içip kavap satattı. 4. ayının 9. günü çüden keyin o toyuqsız birisinin kutkuzunla dep varkırgan avasını anladı. Bir oğul bala sahilde oynavatkanda ihtiyatsızlıktan soğu düşüp ketken edi. Su üzüşünü bilmeydigan Yusufcan köp oylanışta ülgürmeyle deryağı sekredi. Köpçelikning yardımıda soğu düşüp ketken oğul bala kırgakkı elip çıkıldı. Yusufcan netçe yutum suni yutup elip, kıyılıp getip, kütülmegen ahval yüz bergeli taslı kaldı.
0: Etsi onun tuğulgan günü idi. O alayden alınki günü hem hater yüz bergen cayga bir agahlandırış taksi tiklep koydu. Bırak emdala işiga ciddi kırışçıga yine kutkuzunla digen avaz anlandı. Bir oğul bala soğu çöküp getip atattı. Yenideki onu kutkuzmakçı bolgan ayalımı deryağa seyirilip düşüp getti. Yusufcan aldıngı könüdeki korkunuşunu unutup kalgandek, yeni bir katım deryağa sekirip düşüp, soğu düşüp getken anı balını oğuşlu kutkuzup çıktı. Ama onu derya suyu ektip ketkile taslı kaldı.
1: Kutkuzu velingan oğul balının anası Canlian Hong köpterepten şapkatçısını izdep, Adalet yolunda pidakarlık görsetken kahraman, milletler itibaklıqı ülgüsü degen xatlar yazılgan levhani onun kavapxanısıgı elip geldi. Yusufcan mundaq dedi. Milletlerinin büyük itibaklıqını pekat iğizdila dep koyuşkı bulmaydı. Biz hemimiz bir aile kişileri.
0: 2022 yılı 8. ayda o, Cungudiki yaxşı kişiler tizimlikedin orun aldı. 2024 yılı 9. ayının 27. günü Partiya Merkezi Komiteti Goyen onunla memleket boyunca milletle ittifaklığı terakkiyatıdaki nemunelik şahs deb nam verdi. Şu yıl 13. ayda o Halk Sarayı'nın doklat sahnesinde durup özünün hikayesini bayan kıldı. 2025 yılı yeni yılda Jianli şehirlik hükümetinin yardımıyla onun kavapxanası resmi sınav tariqası da ticaret başladı. Ayali balalarımı yurtudun Jianli şehirge cem buluş üçün geldi. O Çangcan deryası boyu da yıldız tarttı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Geçte monolarını eskerttirdim.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elabalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 7 ayının 29-cı günü Dın Caşen 62 yaşıdıla alemden ötdi. O can üzüş aldı da başkalarının bizni bek arkada taşlap koyuşuğa yol koymaylı dep vesiyet kaldırgan idi.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda korxona sirtqi hoddiga berish shirkatining xodimi bahoni o'ydirib chiqarib, zavod rayonidagi kabelni setib qonunsiz holda 420 ming yen foydaga erishdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qaramay shahrlik qo'ng'an idorasi, Jaranbuloq rayonlik sho'bi idorasi favqulodda zo'r kabel o'g'irlash delosini muvaffaqiyatli taqiqlab fosh qildi. Jinoyat gumondori Liu X'ni tutib, deloga chetishliq 420 ming yuan zang pulni qaytirib olib, korxonani barliq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi.
1: Egalanishcha Liu X ishqi chetishliq korxona sirtqi hoddiga berish shirkatining muavin direktori bo'lib, asosiy qurilish naq maydonini moslashtirish, material boshqurish qatorli xizmatlarga mas'ul ekan. Liu X zavod rayonining muhiti, material saqlash nuqtasi ham amonlik qo'g'dashdagi ojiz xalqlarning pishiq bo'li degan. Dastlabda u qurilishdan eshib qolgan keraksiz materiallarni o'z maylicha setib etib, ko'p qatim talay sinab qechib qutulgandan keyin texmi och ko'zlik qilib, delo sodir qilish nishonini zavod rayonidagi yuqori qimmatdagi biroq qilingan kabelga qaratgan.
0: Bu bir turkum kabel boshqa korxonalarga tava bo'lib, qonunli xususiy mol-mulkka tava edi. Liu X ko'p qitim naq maydonga berib nuqta tanlab, amonlik saqlash bo'yicha chorlab tekshirish qonuniyatini aniqlab, tekshirishdan qasdan o'zini qochirgan. Yana material bir taraf qilish sababini o'ydirib chiqarib, xodimlarni kabelni to'shish, setishga yordamlashishga taklif qilib, jami 420 ming yuan qonunsiz foydaga erishgan.
1: Kabelning kam ishkanligi bayqalgandan keyin ishqi chetishliq korxona darhol saqchiga ma'lum qildi. Dilo bejirgan xalq soqchilari dal joyda radga turg'izib tekshirib, Liu X'ni Dilo sodir qilish gumoni bor deb tezdan bekitdi. Soqchi tarafning tekshirib dalil isbot elishi orqali Liu X o'g'irlik jinoiy faktini yoshirmay iqror qildi. Soqchi taraf Diloga chetishliq barliq zang pulni muvaffaqiyatli qaytirib oldi.
0: Növətdə Liu X oğurluq cinayetigi çetilgallıqı üçün qanun boyca, cinayişla boyca məcburlaş tədbiri qolunildi. Dilo yanımı ilgiligən halda taqqınıb becirli vatudu. Qanunu təşviq qilish, qanunqı tayiniş, qanun boyca iş görüş, qanun sizgi həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca anlayış verdik. Tekimi köp mezmullani Slushitin terminalini çürüp anlasanlar boludu. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarına kalacağımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendiki mezmunlarda anlayış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yeğiz kentlerki nazar sahibimizde Çöçek şehrinin özgüce terikçiliği mol meyve berip kirimni aşırıp beyişki yol açtı degen mezmunlarını dekidinlarga sunumuz.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Bortala Şehri Çindil Bazırı Şaburtak Kent Partiye Yaçıkistan Şudisi Nur Mehmet Haşim Koy Arklık Kent Ahalarını inak Güzel Yurt Makanı Ortak Kurup Çıkışı İlhamlandır dediğin mezmun deyiktiğinler buludu.
1: Yezi iyilikki yezi dehkallarga Allah kadar uçurlar sahib.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Әмді қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бойынша көпшілікке Бортала шәрі Ченділ базыры Шабурта кент партия әчекістің шудесі Нұр Мәмет Ашымның қой арқылық кент ағаларыны инақтың гүзәл юртмаған орта құрышқы илхаман дұрғалық тоқырсыдыке ек айының сөзіліп беріміз.
2: Бортала шәрі Ченділ базыры Шабурта кенті партия әчекістің шудесі Нұр Мәмет Ашымның кент ағалары еқімлік қылып қой шудесі деп чақырды. Yezkentte yıldız tartkan bu yaş kent kadri 3 yıldın köpürek vaqtta kentki her bir aileni ziyaret kılıp kentni koşnalar inak ötüdügan ama hatırcam yaşap hoşal huram işleydügan inak güzel makamga aylandırdı.
1: 2023 yılı Nur Mehmet kent partiya yajikisinin şujisi bolgan deslepki çağlarda daim hatır depterini elip öy öy ziyaret kılıp turdi. Yaşanganlar özlerinin siyasetini düşünüşünün kıyın buluvat kalıqı, iş becerişinin kolaysız işkerlikini inkas kıldı. Yaşlar tirikçilik teknikisinin kemçil, yakın etrafta işgü oralışış yollarının köp emeslikki katarlık törlük iltimas taleplerini inkas kıldı. O,
2: Batlam olazimet koşuğunini güçlük kılıp kuruş üçün kent işki komitetinin hizmet usulunu, puhtu kadatlam olazimet koşuğunini güçlük kılıp kuruş üçün kent işki komitetinin hizmet usulunu puhtu kadem bilen elalaştırdı. Siyasetini teşvik kılışını kanat yaydırganda kent ahalılarını oydada oldurup paranlaşışka çakırıp yaşanganda kütünüş yardım pulu. İşleş maharatı boyunca terbiyeleş katarlık, halkı nebiyet güzü siyasetlerini ammi bab, düşünüşlük tilbilen düşendirdi. Partiye azaları dairge bölüp ördüge elip, alakalışış mekanizmini emeliyleştirip, koça muhitini tüzeş, yalgız durduğun yaşanğallarga yar yülek boluş, koşnalar ara alakı bağlaş katarlık hizmetlerini kanat yaydırganda partiye azalarının simasını hemmeli yerde uçurat kalıp oludu. Kent partiya yetekçisi haqiqi turda ama birer işqi yoluqqanda izdeşni xalaydigan birer işqi yol
1: kişi mölçerlenmekte. Nur Mehmet mundaq dedi. Teşkil malı işendi. Men çoqum bu işenşke yüz kilelişim kerek. Şilmenki köpçilikten ortak tırışçalıqda küllerimiz çoqum barğansiri yaxşılındı.

Hürmetli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın Münbet Bıraq programısı bu yetcanlı çiperdik. Anlığınınlağı rəhmət. Ədiki Münbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsərxili hekayeler davamlıq huzurunlarda bolsun. Əmdə dekitinlar stansımızdan anlatılış aldığı durğan başqa programlarda bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılıv Sütin Abonçılar Terminalı da Maskadam'da anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydıysanız, dekittiniz Sılıv Sütin Abonçılar Terminalımızda bolsun.

2024 yılı 9. ayda 93 yaşqa kirgan Huang Zongde'ga Cumhuriyet ordeni berildi. O daim. Men hayat qalguchi. Qurban bolgan sabdaşlarım haqiqi qahraman.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан итікіде сансызлыған юрек вәтін білән тәң соқуадыр. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхибімізді, Тяншанның жәнуби шималадығы һәр милләт оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш хикайысын сөзләп беріміз. Әмді, ат үстідігі яйлақ доқтори Оқас Сүләймен білән тонышып чықымыз. Шинжан Тарбағатай вилайети Чаған Тоқай нахиясының барлық тағлық районыда Доктор Оқас Сүләймен ат минеп, дору сандықыны жүтіп, чарушыларға әгішіп, яйлақ көчіп атқыныға 40 нәтчі ел болды. О, Чаған Тоқай нахиялік чарушылық докторханысы ішкі кеселіклер бөлімінің сабық кандидат мудир врачы. 1975 yılı 20 yaşlıq Oqas Tarbağatay tibbi məktibini bütküzüb, təşəbbüskarlıq bilən Tağının Şikırsıdaki çarvıcılıq rayonuna berib xizmət qıldı. Barlıq teği qışlaqdaki davalaş nöqtəsinin nahiya bazarı bilən boğan aralığı 260 neçə kilometr kelidigan bolub, bir adam, bir at, bir doğru sandığı bar idi. O atlıq Doktorlik qilish yo'lini boshladi. Qish faslida 0 dan 40 selsiya gradusli qattiq sovuq bo'ladi. Yoz faslida pashalar top-top bo'lib yuradi. Qish va atyozda qor shivirganda bo'rilar topi qah paydo bo'lib, qah g'ayib bo'ladi. Bularning hammasi kasal ko'rishda doim uchraydigan jabolik va xatarlik ahvollar edi. 40 yılda Oqas her millet bimarlarının 100 min adam kaytımdan artıq kesel gördü. Eğir keseldin neçi minni kutkuzdi. 3200'dan artıq bu vaxtni öz kolu bilen dünyayı köz aşkuzdi. Çarvıcıla onu kindik atısı dəp ataşdi. 1987 yılı 11 aydaki bir qarlıq kecidə çarvıcı Alğa Rayqanın toğutu yıqınlaşdı. Oqas doğru sandıqını yüdüb tızğı kəlgüdək çonqurluqdaki qarda 10 neçə çaqırımlıq tağ yolunu besib kigiz öyge yetib gəldi. Bu vaxt toğulğan dengeyin bütün bədini kökürüb yığı avazı anlanmadı. O, enşip durup, balının geliği turup kalan, paskını nersilani bir yutum, bir yutumdan şorap çıkırıp, ta ki balının jaranlık yığı avazı yaylağının tan sahredeki cimcetliğini buzganğı kadar davamlaştırdı. Oqas, yıl boyu çat, yırak, davalaş noktası da turup, neç ayda aran bir qetim öyüge qaytalaydı. 1981 yılı o qışlaqtağı səyyarı kesel körüb, öyüge qaytalmadı. Dadısı vapat boluşdın ilgirimu, ağır qiqitim körüşelmadı. 2015 yılı pensiyagi çıqqandın keyin, Oqas ətsila, yani kona doğru sandığını yütüp maldı. O məhəllədə veviski esib, Oqas sağlamlıq mulazmət öyü qurup, həqsiz kesel kördü. 2021 yılı o öz hoylısını Oqas hoylısıgı özgertip, her qaysi jayladaki kadrla amıdın cemi 50 min adam qitimdin artıq kütu aldı. 2023 yılı o pida ila mulazımdi türini yolu qoyup, 350 kişilik pida ila mulazımdi ətirti təşkilledi.

0: sosialistik zaman birleşkan Şincan kuruşunu güçlük kanunçılık kapalıdığa iyi kılış gerek.
1: Çin Şaucan bunlarını tekitledi. Her millet amısını devlet yeni, fıkralık yeni, kanunçılık yenini küçeytişke, terbiye arkalık yitekler, milletler münasibetiki bölgünçilik salıdıgan, milletler siyasetini burmulaydıgan kılmışlarına karşı kanun boyuca katli köreş kılıp, terörlükü karşı duruş, mokumluğunu koğdaşını, kanunçıllaştırış, daimlaştırışını çoğunkur alıgı sürüp, vatanın birliki, milletler iştifaklıkı, cemiyet mokumluğunu koğdaş polat sepili ve halık müdafiye sepini mustahkemleş. Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluşunu puhta algı sürüp, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını çoğunkuru yolu koyup, Cumhur Şincan rayonunun tarihi, Cumhur Şincan rayonunun din tarihini yakşı ögünüp, bunun yakşı paydalanıp, milletler iştifaklık terakiyatı boyuca berpa kılışını çoğunkurlaştırıp, Gireleşme Cemiyet Kurulumusu ve mahalle muhiti berpa kılıp, milletlerden arılışı, almıştırışı, yugurluşunu ilgir sürüp, beşini kalıptın itiraf kılışını üzleksiz küçeytiş. Kanunçılıkını kapalet kılıp, iktisat ve cemiyetinin yukarı sifatlik terakiyatını koğdap, mevkani, baylık üstünlüğü, rayon evzelliği, kesip asası ve muhitinin berdaşlık veriş iktidarını koyup, Şincancı özgücülük ve evzelliğini namayan kıladığan zamanı yüleşkan kesip sistemisi berpa kılışını tizletip, yeni sifatlik işlep çıkırış güçlerini şaraitik karap ravajlandırıp, Milletler İttifaklığı terakkiyatının maddi asasını puhtalap, türlük ictimai işlerini küçep yakşı kılıp, terakkiyat arkalık halık durmuşuğa teyhimi yakşı nep yetküzüş, kişiler kalbini mucessemleş, ittifaklığını küçeytiş, mukumluğunu ilgir sürüşki türtükü buluş. Abdonum rayonunun milletler iştifaklıkı terakiyatını ilgir sürüş kanununu, zıçıllaştırış, emelileştirişini yolgu koyuş, konkret çaresini tiz muhakimi kılıp tüzüp, kanunçılık tepekkuri ve kanunçılık usulüden paydalanıp, milletler işlerini idare kılış iktidarını küçeytip, milletler sahasındaki türlük havif kadar, yoşurun havifinin olduğunu elip ve onu tügitip, Şincan milletler işlerini idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanıvileşişini algı sürüş gerek. Abdonum rayonunun münasibetlik rehberleri, Abdonum rayonunun münasibetlik orullardaki mesul yoldaşla kollektif ögünüşke katnaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şucesi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünögün İli Qazaq Abdonum oblastının Qorqas şehri, Qorqas nahiyasida nuqtalıq tör, sanaat iqtisadi, sırtqı ejivetiş, kesip tereqqiyati qatarlıqlarını tekşürüp tetkik kıldı. Bayram mezgilide dem almay işleyen hizmetçilerini yokladı ve ulardan hal soradı. Baş şuji Xi Jinping'nin Abdonum rayon kurulğanlığının 70 yıllığını tebrikleş faaliyetine katnaşkan mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhini çoğunkur özleştirip, Abdonum rayonluk partiya komitetinin talebi boyunca işleşini aldımkı orınğa koyuş, batırlık bilen aldıda meğişte çın durup, noktalıq vazife, noktalıq hizmetlerini emel iyileştirip, ünüm yaratışını kem kötsiz çın tutup, yıllık nişan vazifini bütün küş bilen orın Allah gerek deb tekleri. Erkin Tuniyaz, Jongo Avrupa növetçi poizi tügini merkezlik tarqaq toşuş tutaşma liniye kuruluş türi nəx meydanada kuruluş əhvali dokladını anladı. Həm də süpət beyxətərlikigə həqiqi kapalətlik qiliş aldınqi şərtidə kuruluş mudatını tətur sanaq boyuca uğrullaşdırıb, kuruluş qədimini tezlətib, türni baldur püttürüş, baldur ünüm yaratış, baldur mənbətlənişgə türtkü buluş. O akıl port kuruluşunu tezletip, köp hıl ulanma transport usulüden icadi paydalanıp, teğmü köp yükçelip kılıp, eşya obrot tügününün iktidarını sicil aşırış gerek deb tekledi. Ölkü yolu 28. liniyası Gulca yeni aeroportu yukarı süratlik taş yolu kuruluşu meydanıda kuruluş kılışının yakşı mezgilini çın tutup, yıllık meblağ seliş vesipsige çın kadılıp, mesuliyetini çın atıp, çın tutup, sağlamlık yemeklikleri çeklik şirketinin seyğına işlep çıkırış liniyası tertiplik aylanı vatatdi. Hizmetçiler yeni tuxum bilen pişiklanğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni qatarlıq mehsulatlarını tekşürüp, sudi eritilgen tuxum İqi aksili qatarlıq aşırma kıymeti yukarı məhsulatlar, tənərkət uzuqlıqı,

Anlardan yezi bazar kentlerge köçürüp geldi. 2026 yılı Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Devlet Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerlikini Başkuruş İdarisi birlikte yeni bir növetlik Devlet Davalaş Kollektifinin Seyyara Davalaş Hizmetini yolga koydu. Wuhan Şeyh Doktorhanesi Aksuğu berip Halkta kolaylık diagnoz koyuş bilen, iktidar arkalık küç koyuştan ibaret koş yönülüştük küçeşte çıntırıp, hem davalaş mulazımetini ammının işik aldığı çeket küzüp, hem ilgar diagnoz koyuş davalaş ideyesi ve emeli kullanılıdığan teknikini asasi katlamının birincisi ipide kaldırıp, Cenubi Şincan'ın davalaş saklık saklaş torunun asasını sicil puhtaladı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Bu sahibimizde hoş kazan kızıl öngeçten tətür yeniş digen nime, payda kılgıcı sebep kaysalar digen mesmunda sözləp birimiz. Nurgun kişi açıq su yeniş, meydisi içini baştın keçürgen. Nurgun kişiler aldırap denip, addi halda hoş kazanı bir aram buluş dəb muamılıqlıdır. Ama kesellik alametleri kayıt görülse, onun kendinde aşkazın kızıl öngeçten tədür yeniş keseli buluşu mümkün. Özmeyliği koyuvasa, eğer akıvetli kelip çıkışı mümkün. Aşkazın kızıl öngeçten tədür yeniş degen neme? Payda kılgıcı sebep kaysalı? Kanda kılganda elmeyi davalıqılı buludu. Aşkazın kızıl öngeçten tədür yenişinin tipik ibadırları, açıq su yeniş, meydan bilen kızıl öngeçinin tutaşkan cahiriki aşkazın kiriş iğizi bulup, o huddi bir tak yönelişlik lapan qoxşaydı. Yemeklik aşkazanğı kirgenden keyin, vaqtı da etibitiş kerek. Eğer aşkazan kiriş iğizi boşap ketse, kilapan küştün qilip, aşkazandaki maddalar qayta-qayta yuqurğa tətir yenişi mümkün. Vaqt uzargan sıri kızıl öngeç asallığı dıklanıdı. Junhua tipi pallar cemiyeti, azim kılış aynikide tekşürüş şöb cemiyeti, aşkazan kızıl öngeçten tətir yeniş keserliki hemkarlık grupısının başlıqı sümmeydun mundaq dedi. Uzak müddet tekrar gıdıklaş asıda kızıl öngeç neyçiste kısmen uğrundaki işillik berdeşel veriş, yara, kanaş qatarlıq keserlik alametler görülüdü. İğri bolğanda kızıl öngeç tarayışını, tarayışını keltürüp çıkırdı. Eğer keserlik ehvali uzunğu sozulup sakayımızda rakı özgürüşünü keltürüp çıkırdı. Açık su yeniş, meyri yetişiş bazı da görülse keserlik buluşu natayın. Lekin bir mezgil işçide kayıt görülse hatta tamak yiyiş, uxlaş ve normal turmuşka təsir etken bolsa, vaxtı da doktorga görünüp sebebini aydınlaştırış gerek. Bunundan başka doktorunun körsetişçe bazı aşkazan kızıl

kafiyatlanıp, Qumul ciddi ihtiyaçlık ixtisaslıkları zincirini tutaştırdı. Qumulğa kelgen 633 mutaxassisning bu joydagi kadrlar bilan ustoz shogirdlik munosabati o'rnatishga turtki bo'lib, 17 ming odam qaytim dil joyida tarbiyalashni qanot yaytirdi. Evirg'ul rayonining yolg'iz daraxt kentida Jawjigo etis qirida zo'ngziyib o'ltiratdi. U Jungo injenerlik akademiyasining akademiki Jang Xinyo kollektivini maslaştırıp, bu yerde yezi igilik pen tekniksi kichik oylis qurishqa turtki boldi. Mutaxassislar kent ahalilarini yetaklab, altın meyve östirgachiga kent ahalilarining yillik o'ttir chikirimi 21 ming yuandan eshib 26 ming yuanga yetdi. Kent partiya yechakisining shujisi uchirg'anligi kishiga javbelim boshliqining elib kelgini texnika bo'lmasdan kentimizning baxt shifri dedi. Ba'zilar uningdan millatlar ittifoqligi degan nima deb so'raganda u o'zim barang'i ostida usul o'ynayotgan har millat ommani ko'rsatib turib ittifoqlik bolalarning kulki ovozi kent aholilarining mol husuli dedi. 2025 yili 10-oyda Jawjigo Avtonom rayon bo'yicha 9-chi qaytimliq millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunachi shaxs bo'lib taqdirlandi. U cho'llik bo'stonliklar orasida chepib yurib, Xinan Qumul ikki joyining cho'nqur muhabbatini salmiqi ig'ir bo'lgan millatlar ittifoqligi javob qog'ozi qilib tutib chiqdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillaştırıp, Şinjanın Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgiri süreylik.

0: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
1: Kilayla da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
2: Ne miyiniz be? Her az, balılağı ne mağış geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağını göster ya. Vallahi yakıştı.
1: Hey, dikkat dur.
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıga anlık rayı kılın.

Hürmetli radio dinleyicileri, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu jaŋlatış berdik. Aŋlığınıŋla rahmet. Tehimi köp mazmunlarını yana Slushiting abonçılar terminalına düşürüp aŋlasaŋız boladı.

0: Edebiyat sanat birliği ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondunu yazığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Mən Hariya Saçı Hamide Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını şəhərlərin aman namlıq nakşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqa izlə.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışkı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlışılanı karşı alımız.

0: qılınıb, qolu hünər buyumları, kündülük uşaq tavarlarının həmmisi təl qılındı. Kənd ahalıları çöyürdüşüb oldurub, külkü çaq-çaq qılışıb paranlaşdı. Faaliyyətki qatnışıdığanlar köp buluş, ammının qatnışış təriyitisi yuqarı buluştak əvzəllikdən paydalınıb, kənd işki komiteti, xəlqi nəbiyyət güzü siyasetini təşviq qılış, qanunçıllıq boyunca pənni umumlaşdırış təşviqatını mas qədəmdə qanat yaydırdı. 3 yıldan boyun kentte 13 meydan bir koy kent ahalıları günü ütküzildi. Koy şoji degen namı kent ahalılarının iğizi de bara bara tarqaldı. Kent ahalısı sübihinem mundaq dedi. Her qitim kentte bir koy kent ahalıları günü ütküzilgen de balılar intayını hoşal buludu. Faaliyetinin mezmunu mol, mukabat boyumu mu nahaydı mol, men bundaq kaybiyatını nahaydı yaxşı görmen.
1: İlgiri kentinin kolektif iqtisadi asası aciz bolğaçka Nurgun yaşları sırkı çıkıp işlemçilik kılıp tirikçilik kılattı. Nur Mehmet kentki bekar turgan zavut öy baylıkını çoğunkur kezip, köp tereplen odullaştırış arkalık özgücü su mesulatları bakmıncılıkı keyim keçek pişiklaş katarlık kesip türlerini kürgözdi. 31 yaşlı kent ahalısı Gülbahar Abdıgini yıl boyu üyüde balı beyip oltırıp kirmi yok idi. Koyşucuğunun tanıştırışı bilen kim keçek pişiklaş zavutunun maharet boş terbiyelişeki katlaşkan dinkin hazır piçiş grupsının mesulü bulup yetişip çıktı.
0: Gülbahar'ı mundak dedi. Elim yakışı koyşucu bulgaçka bir hüner ögünüm aldım. İşik aldı dala işki orullaştım. Hem kirmimle aşura aladım. Hem ailemdikilerinin aladın haber ala aladım. Küllerim bargan sıra yakışılandı.
1: Nur Mehmet'nin yardımıyla bütün kentki köp kısım kent ahalisi öz cayda yakın etrafta işe uğurlaştı. Kentin kolektif iqtisadi kirimi mukumeşip 2023 yılı 950 bin yuvenge, 2025 yılı tahminen 1 milyon 320 bin yuvenge yetti. Bu yıl 1 milyon 370 bin yuvenge yetişi mülçerlenmekte. Nur Mehmet mundaq dedi. Teşkilmanın şendi, ben çokum bu şenşke 100 kilelişim kerek. Şilmenki köpçülükten ortak tırışçalıkta küllerimiz çokun bargansırı yakışılındı.

Yakında Yezi İgiliki Yez Ministerliği Sanat ve Fıçırlaştırış Ministerliği birleşip memleket boyunca Yezi İgiliki'nin maşınlaştırış terakiyatının 15. 5 yıllık planını bezip tarıkıtıp 15. 5 yıl mezgiledeki Yezi İgiliki'nin maşınlaştırış yukarı süpetlik terakiyatının umumi talebi, konkret nişani ve noktuluk vazif tedbirlerini aydınlaştırdı.

planda мындай мунулар отуруп коюлду. 2030 жылга барганда ез ийгиликин машиналаштыруучунун жогору сапаттык тараккыятыда көрүнөрлүк натыйжа өнүм колго келтирилип, дыйканчылык зыраатырын териш жыгышынын универсал машиналашуу нисбети 80%ден ашырылды. İdirlik Tağlık rayonunda dehkançılık ziraatlarını teriş, yığışının universal maşinleşme nispetinin 75%'in eşi kolu keltürülüp, çarpıcılık su mesulatları bakımcılıkı, yezgilik mesulatlarını destlepki pişiklaştığının maşinlaştırış terakiyatı tezletildi. Süni yaklı iktidar, yeni energiye katarlık, yeni teknika, yeni cabluklar, yezi ilgilikini maşinlaştırış sahası da kent gülemde kolunuldu. Yezgilik maşınları meşgulatının icmailaşkan mulazmet iktidarı zor derecede öztürülüp, yezgilik maşınlarının apetini aldığını iyiliş, apet zihnini azaydış, apetin kutkuzuş iktidarı körünerlik küçeytiludu.

Yakında Ürümçi Şehirlik Yezi İgiliki Yeza İdarisi, Yezi Kentlerini Güllendiriş İdarisi, Hongyanchi Su Ambırı'da Beylikçilik Baylıkını Kuğdaş, Köpeytiş, Koyup Beriş Bağlıydını Kanat Yaydırıp, Beylikki Tayınıp Suni Saplaştırış, Beylikki Tayınıp Su Süpitini Yakşılaştak Ekologiyelik Usul Arkalık Ambar Rayonu'a 260 mın tal lakı beylik. Hapanbaş beylik belicini koyup berip, su rayonunun ekologiyalik muhitini yakşıladı.

Hürmetli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın Münbət Bıraq programımızı bu yetcanla dişberdik. Anlıqınınlağı rəhmət. Ədiki Münbət Bıraq programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki teximi köpsərxili hekayeler davamlı qozrunlarda bolsun. Əmdə deqtınlar, stansımızdan anlatılış aldığı durğan başqa programmalarda bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şitin Abonçılar Terminalı da Masqadam'da anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydıysanız, deqittiniz Sılu Şitin Abonçılar Terminalımızda bolsun.